0: Allah'a bir fırsat bulacağını yaptığıma.
1: Sixteen John, I'm heading now.
0: Okay, stop it here.
1: Sixteen, figured out.
0: Copy, you figured it out.